Speciale culturale tutta le caduca ma per cura del coach Mai sette le un Ama kan bu işin dünya Dibbucuma bahşe tak tutar mezzel çekmişsek biliyor Babam için koğun bahçe